sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş, söyle.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm,

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

bitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

küçük görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz.

Milyonlu haçlı el ele, doymadılar böyle böyle, yeniden var olmak için. Bil ki Türkiye son kale, Birleşmiş Milletler vay vay. Artık neye sayarsan sayın, ne istediniz ulan siz kundaktaki bebekler.

0: zerre kıymetin yok senin. Ben böyle alçak düzen gelmiş yine geçmiş yine. İnsan hakkı falan filan, hemsi de koca bir yalan. Vakti doldu yalanların, yarınlar tüm mazlumların. Yeter ki uyan Müslüman.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram LiderGayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: geçtin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: giderken yolda lidersiz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Seçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdun. Kutlamasın.

0: aşksız bırakma.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmedim.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, Euro 53 lira 53 kuruş, Sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir Bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

0: gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sahil.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
6: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. 9.06.2026 günlerden salı Türkiye saatlerimiz 14.04. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle programın açılışında Semih Cenk'in o güzel şarkısıyla başlattım. Seçtiğim özel ve güzel şarkılarımla tüm dinleyicilerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Demek istiyorum bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: 14.20 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Gelen mesajlar var, bir hayli yoğunlukta, onları da değerlendirmeye alacağım. Sevgili Esma ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Şöyle seçtiğimiz şarkılarda duygularımızı, düşüncelerimizi, kalbimizden geçenleri başından sonuna anlatmaya bazen yetiyor, bazen de eksik kalıyor değil mi? Gelen mesajlar gerçekten bir hayli yoğunlukta. Onları da birazdan değerlendirmeye alacağım ama öncesinde şöyle güzel bir Semicenk şarkısı dinleyelim. Semicenk'in sonrasında ben tekrardan buralarda olacağım. Ben hazırlayan güzel şarkılarımı bugün de şöyle evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde, sesimi, gönlümü, yüreğimi ulaştı, beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerim için armağanım oluyor. Semicenk sizlerle.
1: Damla yayında.

İşte gelen güzel mesajlardan şöyle iki tanesini değerlendirmeye alacağım. Sonra şarkılarımla da yoluma yolculuğuma kaldığım yerden devam ediyor olacağım. Tarih Selim Yavuz Türk abimin diyor tavsiyesiyle Tutku FM Radyosu'nun triyakisi oldum. Güzel şarkı ve türkülerinizle. Teşekkürler Damla Hanım. Ahmet Sevçin mesajını ulaştırmış. Ben de sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Sizler de programa hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. En güzel şarkılar sizlere ve tüm sevdiklerinize de kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun. Damla Hanım diyor kutlarsanız sevinirim. Nalan yeğenim kızım. Begüm'ün doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı ömürler, mutlu yıllar diliyorum Begüm demiş. Terzi Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Bugün de doğum günü olan bütün dinleyicilerimin doğum gününü ben de enişten dileklerimle kutluyorum. Rabbim şöyle sağlıklı, saatli, mutlu yıllar nasip eylesin diyorum. Sırayı da Ebru Yaşar'ın o güzel şarkısıyla artık sizleri baş başa bırakıyorum.

İşte özel ve güzel şarkılardan bir tanesiydi. Saatlerimizde 14.33 yaptık. Şöyle radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Şöyle sevgili bizleri dinleyen firmalarımızda selamlar, sevgiler, saygılar, hediye olarak şarkılar diyorum. Cücenoğlu Et ve Et Ürünlerine de en güzel şarkıları ben de yürekten, gönülden, kalpten armağan ediyorum. Ve artık sırayı şöyle Yaşayan Efsane'nin de özel ve güzel şarkılarından bir tanesi almış bulunuyor. Beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağanım oluyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

14.46 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Bu şarkıyı ben de çok seviyorum. Bana da armağan olsun, değil mi?

14.52 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi. Birlikteliğimizden güzel en özel şarkılarla devam ediyor. Gülnur Çalablama'dan güzel şarkılarım armağanım olsun diyorum. Sırayı da muhteşem bir şarkıya bırakıyorum.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

0: Yaşar İpek'in de bu güzel şarkısı radyomuzdaydı sevgili dostlar. 1 saat 8 dakikayı dolu dolu geride bıraktık. Duygulara hitap eden şarkılarla da programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi mesajlar sizden, şarkılar Damla'dan, işte gerçekten muhteşemden de öte şarkılardan bir tanesi. Şimdi radyomuzda sizler için yerini almış bulunuyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini saçmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.
1: Seni hatırlatır
2: Damla yayında.

denizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

diyor. O Sen Değilsin işte, gerçekten güzel, muhteşem bir şarkıydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. 1,5 saati dolu dolu da geride bıraktık değil mi? Özel ve güzel şarkılarla da yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdilik de sırayı sevgili Ebru Yaşar almış bulunuyor. Böyle güzel bir günde bizlere evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde, sesimin gönlümü yüreğimle ulaştığı, beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime de armağanım oluyor.

15.30 yaptık Türkiye saatlerimize. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, Tarz Selim, Yavuz Türk abim ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Sırayı da Gökhan Namlı almış bulunuyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: İşte güzel bir şarkıyı da bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. İstek şarkılarımızdan bir tanesiydi. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimize darmanımız oluyor. Yeni saatimize de şöyle geçiş yapmadan rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Anılarını, hatıralarını ben her zaman kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Müslüm Gürses'in Nerelerdesin adlı şarkısı şimdilik sizlerle.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
6: Neler resmedin sen bana?
7: 16.17 yaptık şöyle. Türkiye saatlerimizi sevgili Muharrem abi de bizleri dinliyormuş. Ona ve yanındaki tüm eşe dosta da selamlar olsun. En güzel şarkılarda armağanım olsun. Bugün yayın erken girdiğim için biraz da erken vedamı gerçekleştireceğim sevgili dostlar. Biraz rahatsız olduğum için onun için bugün biraz erken veda edeceğim. Son şarkımız olsun. Bu şarkının sonrasında vedalaşmak için ben buralardayım.

0: 16.28 yaptık Türkiye saatlerimizi. Bugün de 14'te yayına girdik. Dolu dolu 2,5 saati tüm özellikleriyle, tüm güzellikleriyle, tüm duygularla geride bırakmış olduk. Az önce de söylediğimiz gibi biraz hasta olduğum için bugün erken vedamı gerçekleştireceğim. Allah'tan bir şey olmazsa yarın ekstra bir yayınla tam 15'te tekrardan buralarda olacağım. Bunu da şöyle beni seven bütün dinleyicilerime bugünden de haber vermek istiyorum. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner de sizlerle olacak. Aynı özelliği, aynı güzelliği onun da o güzel kalbinde, gönlünde, yüreğinde yaşamanız ve yaşatmanız dileğiyle hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Damla Damla programı sona erdi.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdikleriniz.

0: geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırak.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

sebepsizsin. Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
6: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

düştüm rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

belki veren sevgin. Karar verdim artık senin her şeyi unutacağım.

20-15 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Kalpten Kalbe programında salı gecesinde beraberiz gece yarısına kadar. Birazdan WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da değerlendirmeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

0: Tutku FM.
1: Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor değerli dinleyiciler. Hepiniz radyonuzun başına hoş geldiniz. Bu şarkının hemen takibinde mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz.

İyi günler, ben Kadir Gürel. Değerli abim Hamdi Samet Mutlu'nun doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Her şey yönünce olsun abim benim. Yarınlara güleceğiz parçası Cem Aslan abime de armağan olsun benden diyor. Hamdi Samet Mutlu'nun doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum diyor. Kadir Gürel ve sevdikleri için giriyor.

WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Esma'dan tüm sevdiklerine armağan oluyor. En güzel şarkıların adresinde Kalpten Kalbe programında beraberiz Tutku FM'de sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajınıza yer vermeye başlamış bulunuyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55.

0: Merhabalar, iyi günler. Autos koğuşunda yatmakta olan Ahmet İmran. Tek altına buradan çokça selam olsun. Seni çok seviyorum ömrüm. Ömrüm şarkısı sana gelsin diyor. Ahmet İmran tek altın için gelsin diyor.
1: Öyle bir ağırlık var mı?

İyi yayınlar Samsun'da TTP kapalı. A10 koşundan Ahmet Sait Baba onunla mesafe aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Hayat ne getirirse getirsin seninle birlikteyken her şeyin üstesinden gelebilirim her şeyim diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Sait Baba onunla armağan olsun diyor. Dillere destan yorum alıyor sürekli.

Efendim 105.0'dasınız. Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Ankara Sincan'dan Oğuzhan Kalın, Samsun Kadın Kapalı'da bulunan her şeyim, eşim Sümeyye'ye, Nur Araçlı için Sultanım şarkısını istiyorum, onu çok seviyorum. Bizleri merak etmesin, herkes çok iyi, onu çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. Oğuzhan Kılıç için gidiyor.

Yeniden Taha Çelebi ayeti koşunda bulunan kardeşim Alihan Coşkun'a selamların Bakidi. Atarsa ki atmazsa zaten atmaz. Yüreğim ferah olsun. Kalbim rahat olsun. Bu kardeşlerin her zaman yanında. Ayşe ve kardeşleri her yerde. İstek parçam Alihan Coşkun'a armağan olsun toza döndüğü parçası. Yeniden diyerek mesajını sonlandırmış Taha Çelebi için gidiyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Astarova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Yayınlar Miraç Çoru, A11 koşunda olan Görkem Efe Dirici'nin doğum gününü canı gönülden kutlar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Elbet Virgün, Nazım Bilgin ve Yusuf Mirhan Sayal kardeşlerime buradan selam olsun. Doğum günü şarkısı armağan olsun diyor Miraç Çoruh için giriyor. Vay dili, vay dili.

Selamünaleyküm, ben Serdar Mutlu. Aleykümselam kardeşim. Hamdi Samet Mutlu'nun doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Özlemlerdesin, ayrıca beraber yattığım kardeşlerim Cem Arslan, Kadir Gürel'e, kardeşim Hamdi Samet Mutlu'ya armağan olsun bu şarkı. Serdar Mutlu diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımızı yayınlar. A14 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun. Sıradaki tüm güzel şarkılar yakıştı oğlum Alper Ustabaş'a, annesinden armağan olsun diyor.

İyi yayınlar evlatlarım. Şevkecan Bağcı Bekeriye. Sizi çok seviyorum. Son nefesime kadar yanınızdayım. Sizi dosta düşmana karşı dik durmanızı istiyorum. Tek dileğim bu, Allah'a emanet ediyorum sizi. Bu şarkımda Bekir evladım ve ben çok severiz. Sen de bizim sevdiğimizi seversin. Yüreği güzel evladım. Eva olan günlerimi size armağan ediyorum. Mevlam benden alsın size versin. Selametle diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Şevkecan Balcı, Bekir Yiğit'e armağan olsun diyor.

0: gönlümden kalbimi Pazar Yıldız'dan Yaşayamam parçasına sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk günkü gibi seviyorum. Az sabır, bitecek haber bekliyoruz. Allah'ın izniyle seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, rüyanda beni gör. Allah'ıma emanet ediyorum seni diyerek mesajını sonlandırmış. Gönlümden kalbime armağan olsun.
1: Tutku FM.

Sıralı Spor Salonu sponsorluğunda ikinci saatimizdeyiz. 21.02 saatlerimiz. Salı gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Alihan Coşkun gurbetteki Erzurum oltu. TTP kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıkısarı, İsmet Yıldırım, Efkal Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Mükede, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir Eres, Kaan Durukan, Tamer Karahsan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Artuman, Volkan Demici Ali, Urfalı Ali, Cemal Çatıbaya, Digil Ali, Oğuzhan Kurta, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgüz, Enis Güderoğlu, Recep Canısa, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Ahta, Arif Soydaş'a, Muhammed Elize, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Pelikanlı, Volkan Savaşçı, Fırkan Aydın, Fırkan Işık, Teksas Ahmet Seçkin, Gerçen Bili, Sinan Kara, İlker Aydın, Abdullah Altın Işık, Mirhan Sayan, Nazım Bilgin ve tüm AYD koğuşuna kuralsız şarkısını armağan ediyorum. Finale son bir gün, hayırlısıyla ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Alihan Coşkun için gidiyor.

İyi yayınlar ya Açın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkalı Ahmet Coşkun, Mukiye Dayı, Umut Öztürk, Kadir Erez, Yaşar Can Kaplan, Samet Şangalın, Ebu Bekir Sarı, oğlum Alihan Coşkun ve tüm aidi için armağanın olsun Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Ya Açın Coşkun için.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye seri bir şekilde. Merhaba Kıboş'um, nasılsın? İyisindir inşallah. Bizi izlediği sıkıntı yok. Bugün sesini duydum, çok iyi geldi, kurban oldum. Turan abiyle konuştum az önce. Her şey daha güzel olacak. Sakın kafana bir şey takma, canını hiç sıkma. Senin ne olacağın hep kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun geçmiyor günler diyerek mesajını sonlandırmış bu şarkı. Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz için yazıyorum. Seni çok seviyorum. Sayılı günlerimiz var sevgilim. Kendine çok dikkat et. Dostların Onur Baş, Devran Kağan, Şahin Recep, Can'a Yakın ve Celal Sakan'ın da çok çok selamı var sana Fatma Temiz'den. Emre Temiz'e armağan olsun diyor. Fatma Temiz için de geliyor. Diğer bir mesajımız. Öncelikle selamun aleyküm, ben Yusuf var. Aleyküm selam. Tanıyan herkese çok selam olsun. Doğum günün kutlu olsun dostum Aslan kardeşim, Görkem'im. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin inşallah. Ne kaldı ki? Şunun şurasında az kaldı dostum. A11 koğuşuna selam olsun. Doğum günüm şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Görkem Bircan kardeşimi de armağan olsun diyor. Yusuf var içinde giriyor. İyi yayınlar. A11 koğuşunda yatmakta olan Abdül Samet Aydın kardeşim Ali Yavuz'dan. Selam Bey, gölgeden büyük sensin oğlum. A'da sensin, babada Samet'im. Karar vermek zor şarkısı armağan olsun Abdül Samet Aydın kardeşim diyor. Ali Yavuz'dan selam Bey, sevgiler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz bu arada. Ahmet Kaya kontenjanımız yolu durumda. En az bir saat sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ferhat ben, aileme ve bütün radyo dostlarına sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. A4 koğuşundan Yasemin Demirtaş, dostlarım Hasan Evandoğlu, Gündür Çağın, Nurtaş Bala, Yaren Bülbül, Zerda Doğan, Eda Büyükdağ, Hilal Ayaz, yol karardığında elveda diyen haindir. Kurtlar Sofrası şarkısı armağan olsun Yasemin Demirtaş'tan diyor.

İyi yayınlar. A1'de yatmakta olan annem Neslihan Uzun ve A4'te yatmakta olan can dostum Zerda Doğan, sizleri çok seviyorum. Gözünüz arkada kalmasın. Ben elimden geleni yapıyorum. Siz de iyi olmak için uğraşın. Başa gelen çekili, önemli olan zorluklarınızı atlatıp bir an önce kavuşmak. Sizi çok özlediğimi ve beni burada yalnız bırakmadığınız için çok kızgın olduğumu bilin. Annem, ellerinden öpüyorum. Beni burada yalnız bıraktığınız için çok kızgın olduğumu bilin. Annem, ellerinden öpüyorum. Ben iyiyim, merak etme. Toparladım kendimi. Zerda Can kardeşim, sen de canını sıkma. Bir an önce kavuşacağız inşallah. Yunus Emre yetimden elimi tutan yok ya da yaşamadın sen şarkısı armağan olsun diyor Neslihan Uzun.

Astroma Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da ömür evlerinde hizmetinizde Astroma Spor Salonu spor sevenleri duyurulur. İyi yayınlar Bedirhan, Bayar, Samsun TTP kapalıda yatmakta olan Can Parçam, Cengiz Han, Sürücü abilerim, kardeşlerim Salih Çelik, Kanat, Gürkan Saf, Hüseyin Demira, İbrahim Kocabıyık, Tansel Yılmaz, Berkay Sözkesen, Kerem Çelik, Kanat'a Berat Sözkesen, elbet bir gün bu güneş bize de doğacak, canlarım benim Bedirhan Bayar'dan armağan olsun diyor. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hemen seri bir şekilde sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Bilge Olgun, abir koşunda yatmakta olan güzel bacılarım Alena Olgun, İknoti ve Tebru Kurt, Nesan Uzun, Su, Denaz Ateş, farklı koğuşlarda yatmakta olan Tansu Kaplan, Eda Büyüktağ, umudumuz Allah'tan özgür günlerde görüşmek üzere, sizleri çok seviyorum. Mapusun içinde 3 ağaç inci şarkısı benden sizlere armağan olsun diyor Bilge Olgun'dan.

Yeniden Samsun Açık Cezaevi A8 koğuşunda yatmakta olan en değerli parçam. Kulüp için sensizlik gün parçasını armağan ediyorum. Kulübün tek zaafından seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan, iyi yayınlar. Beytullah bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Peki Beytullah ve sevdikleri içine gidiyor. Sıradaki güzel şarkımız.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında saatlerimize bakalım. 21.28. Merhabalar, ben Aleyna Şahin, Sivas Açık Ezan'da yatmakta bulunmaktayım. Samsung kapalı A3 koğuşunda yatmakta olan ablalarım Selim'i Aydın, Yağmur Ortatepe'ye, Ay parçası Gülsevim Durak ve kardeşim Özlem Rant'a selamın bakidir. Onlar için uçurumun kenarına getirdin ömrümü şarkısını istiyorum. Özgürlük çatısı altında elbet bir gün Ayşe ve ablaları can parçalarım diyerek mesajını sonlandırmış Aleyna Şahin.

0: kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğim gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı. Seni beni bırakmadı. Sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki.
1: İyi yayınlar, ben Sezgin Körçe. 8 koşunda yatmakta olan canım, kanım, kardeşim Serkan Köre ve Barış Temeli. Selam olsun bugünlerde geçer abin. Her zaman arkanda C11 koşunda yatmakta olan bir isim yakımız Bahadır Taflan, Aydın Taflan, Necip Taflan, Bülent Taş, Ufuk İşler, Metehan Akgöz, Efe Baran Yılmaz, Sercan Bulut'a, Ramazan Aslan, Bahattin Sabancılar, Mehmet Kaan Dinç, Emirhan Uçar, Yasin Aslan, Bakça Koğuşlar'da bulunan kardeşim Ömer Çelikçi, 27 Koğuş'unda bulunan dostum Çağatay Coşkun, A27 Koğuş'unda bulunan abim Gürkan Sonses, A21 Koğuş'unda bulunan abim Nazif Aslan'a, A22 Koğuş'unda bulunan Berat Kaya'ya, açıkta yatmakta olan abim Bektaş Yusuf Uysal, kardeşim Mert Feltek, Baran Kara ve ismini sayamadığım tüm abi kardeşlerime çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, hayat ne gideni getirir ne de zamanı geri getirir ya... Getirir ya yaşaman gerekeni zamanında yaşayacaksın ya da yaşamadığın güne ağlamayacaksın. Gülümsedik gökyüzüne şarkısı Sezgin Kör'den armağan üstünde. Diğer bir mesajımız yine Samet Bakırcı, Samsun Kabak Açık'ta Celo kardeşi Murat Gül'ün Mutlu Tuna, Muzaffer Tombul için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Samet Bakırcı.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Hastalı ve Spor Salonu'nun sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A26 koğuşunda yatağın Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok seviyoruz, çok özledik. İç keyfine bak. Hiçbir şey takma kafana. Burada herkesi seni Rabbine emanet ediyorum. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz var. Canımın içi. İyi geceler diyerek mesajını sonlandırmış Emirhan Kaplan için gelsin diyor diğer bir mesajımız. İyi yayınlar, ben A1 koğuşundan Ektor Tibet. Ben yerimi, haddimi, kimi hangi mesafede yapmam gerekeni çok iyi bilirim. Beni terbiye etmeye çalışmayın. Menfaatinize göre değişen kişiliğiniz bassın. Gurbette olan canım eşim Yusuf Özben'e armağan olsun diyor İknur Tibet. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Selamünaleyküm, ben A11 koğuşunda yatmakta olan Enes Karabilet. Aleykümselam can parçam Gökhan Derican'ın doğum günü enişten dileklerimle kutlarım. Allah tez zamanda özgür günlerde kutlamayı nasip etsin. Doğum günüm kutlu olsun parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Enes Karabilet'ten armağan oluyor. Daha önce yer vermiştik o şarkıya. Güzel bir şarkı sizin için de gönderiyoruz. Diğer bir mesajımız ise bakalım. Samsun'dan açık cezaevi A8 koğuşunda yatmakta olan en değerli parçam kulüp için ihtiyacım var sesine gülüşüne parçasını armağan ediyorum. En değerlime tek zaafından seni çok özledim, bunu bir çıktığın zaman kaldığımız yerden devam, seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar A22 koşuna yatan Aziz Çınar'a, nişanlısı Dilan'dan sesini duydum. Kendime geldim, seni çok özledim. Seni her geçen gün bir öncekinden de çok seviyorum, unutma asla. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu şarkısı armağan olsun Aziz Çınar'a, nişanlısı Dilan'dan diyor. Diğer bir mesajımız, can parçamız Görkem ve Federican. Doğum günün kutlu olsun Nazım Bilgin. Fatih Bilgin'den armağan olsun.

parçamız Görkem Efe Dirican doğum gününü kutluyoruz diyor ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. Bütün güzel şarkılarımızı sevgili dinleyiciler. Mesaj trafiği yoğunluğuna göre zaman zaman mesaj birleştirme de yapacağız. Sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. En güzel şarkılarımızı.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bir hatırlatmamız var. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. O yüzden mesajı gönderdikten hemen sonra mesajım ne zaman yayınlanır sorusu geliyor. Bu soruyu sormayın lütfen. Yayın bitene kadar mesajınız mutlaka yayınlanmış olur. Ayrıca saatli mesajlarımız da oluyor. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. 0542 744 6555. WhatsApp numaramız değerli dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Tutku FM 105.0, ben Yukon. Canımın canı Merve Engin. Her şey değişebilir, herkes gidebilir ama senin yerin bende hep aynı kalacak. İyi ki varsın sol yanımın sahibi, kokusu cennetim. Gözümde değil gönlümde sevdim seni. Gönlümde sevdiğim her koşulda seni önceliği yapan bir kalbe can da verilir ömür de. Sesin durgun geliyor dedin. Vallahi bir sıkıntım yok. Benim tek önceliğim sensin, merak edilecek hiçbir şey yok. Şükür sen iyi ol ki ben de burada iyi olayım. İyi dinlemeler. Yukosunun her şeyi diyerek mesajını sonlandırmış.

Astroma Spor Salonu Spor Salonu'na geceye devam ediyoruz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Taner abi merhabalar, Ankara'dan Yasin Kadın Kapalı Yatan Eşim Songül'e. Önceleri ihtimal bile vermezken şimdi düşlerimin ötesine geçen bir mutluluğu yaşıyorum. Yoldayım, hasretim sana geliyorum seni düşlemek ya da ömürlük sev beni. İkisine de armağan olsun hediye etmek isterim seni düşlemek ya da ömürlük sev beni şarkısı armağan olsun diyor. Ankara'dan Yasin mesajını ulaştırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben A22 Koğuşu'ndan Nevzat Başkurt. Aleykümselam başta reislerim. Parican Pek Özere ve Dinçay Çarışı. Kardeşlerim Özcan Karakoç'a, Umurcan Koparan, Adem Çalnazım Bilgin, Oğuzhan Kurt'a ve Kadın Koğuşu'nda olan Tansu Kaplan ve Beyza Yavuzer'e ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum diyor. Nevzat Başkurt'tan armağan oluyor. Az önce yer vermiştik. Sizin için de gelmiş olsun o şarkımız. Sonrasında diğer bir mesajımız.

Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Berkcan Sekmen. Aleyküm selam. Samsun TET Parçı Çizan diye atmak olan Aykut Sekmen amcamın doğum gününü kutlarım. İnşallah bir sonraki doğum gününde beraber oluruz. Aramızda mesafeler olsa da her zaman bizimlesin. Amcam sıradaki bütün şarkılar armağan olsun. Ayrıyeten kapalıda yatan kardeşlerim Kerem Sekmen ve Batuhan Sekmen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor. Berkcan Sekmen'den armağan olsun.

PNR Kemal Can Özdemir ben. Samsun TTPA 24 koğuşunda yatmakta olan canım kardeşim Efe Can Bıçakçı'ya bildiğin gibi değil şarkısını armağan ediyorum. Canım kardeşim tek dostum Efe'm diyerek mesajını sonlandırmış Kemal Can Özdemir.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

0: yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, bildiğin gibi değil.
1: İyi yayınlar, kurban olduğum her şeyim bugünler. Senin için çok zor geçiyor biliyorum, fakat hayırlısı böyleymiş. Sabırlı ol, seni orada bırakmayacağım. En kısa zamanda beraber olacağız. Bu günleri anı olarak anlatıp güleceğiz. Sen güçlü dur, her şey çok güzel olacak. Bu hayattaki en değerli parçamsın, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, çabuk olalım aşkım şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. A'dan Zeytin mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Yener Samsun Cezaevi A23'te yatan eşinin Fatih Demir için Resul Dindar'dan Sormak şarkısını "Bir gün her şey güzel olacak" umuduyla "Bekliyorum zor günler geçer inşallah sen benim ruhumun yarısısın" diyerek mesajını sonlandırmış. Eşim Fatih Demir için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatmakta olan eşim Emrah Turgut'a "Gelsin seni çok seviyoruz ve dualarımız seninle ömrüm. Ne olursa olsun bu sınavı beraber geçireceğiz. Sen benim ailemsin, eşimsin, arkamdaki dağımsın. Biz ailen olarak senin hep arkandayız. Her şekilde varız senin için. Hazırız seni. Sen bizim her şeyimizsin. Kocaman öpüyorum boncuk gözlerinden. Ne olursa olsun o eli bırakmam. Gizem Turgut'tan armağan olsun" diyor. Selamünaleyküm, bence 27 koğuşunda yatmakta olan Onurcan Akkaya. Aleykümselam, öncelikle bugün doğum günü olan abim Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun özgür seneleri. Abim seni çok seven kardeşin Onurcan Akkaya. Ali Kınık'tan bildiğin gibi değil şarkısı az önce yer vermiştik. Can parçaları Emre Temiz, Emrah Gül, Kenan Ağacı ve Çorum canavarına benden armağan olsun diyor Onurcan Akkaya.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Samir Gayrimenkul sponsorluğunda İyi yayınlar Volkan Demirci'den. Aile koğuşunda yatmakta olan Reis Ahmet Yıldırım, Tamer Karahsan, Muharrem Durgun, Mokeday Ahmet Çoşkun, Açı Her Yerde Umut Öztürk, Berber Bekir, Enes Güdeloğlu, Samet Can, Kalın'a armağan olsun. Kader diyelim, gitsin, ötesi yok. Volkan Demirci'den armağan olsun diyor. Volkan Demirci için gidiyor.

sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, C20'de koşuna yatmakta olan oğlum Onurcan Akkaya'ya dilimde duam, kalbimdeki aşkım sevmeye doyamadığım saçının bir teline kurban. Kurban olduğum ömrüm seni çok seven annenden armağan olsun. Onurcan Akkaya armağan olsun diyor. Kutupta yaz gibi özledim seni şarkısı. Diğer bir mesajımızı yayınlar. Soner Özen, Kavak açıkta yatmakta olan kader bile yaptım. Kardeşlerim, dostlarım İlmican, Aslan, Türkan, Macit, Enes Tedi, Erdeniz, Baştaş'a, Ömer Faruk Karatay'a, Ömer Azim, Ramazan Aksu, Ertuğrul Sağlam, Muhammed Şahin Kaya, Sametcan Öztürk, Emre Tanrıverdi, bütün dostlarıma selam olsun. Nefes şarkısı armağan olsun diyor Soner Özen.

Tamev Gayrimenkul sponsorunda 23.16 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Yeni Samsun TTP Kapalı'da C26 koğuşundan Selahattin Üstün. Abilerim, kardeşlerim, Berkant Yücebaşı, Cem Aslan, Ramazan İspiri, Burak Şafak, Murat Teke, Mert Yakışır, Uğur Uygun, Arif Cemal Tekin, Kadir Gürel, Betan Gülleri, İslam Şimşek, Cevdet, Gülkaya, Şener Yılmaz. Önemli olan geçmişe yanmak değil, geleceğe odaklanmak. Bütün dost meclisine selam olsun. Kader şarkısı abim Cem Aslan'a da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Selahattin Üstünden armağan oluyor. Diğer bir mesajımız, hayırlı akşamlar, ben Şerif Sekmen, Samsun TTP Açık Cezaevinde yatmakta olan Aykut Sekmen, amcamın doğum gününü bütün en içten dileklerimle kutlarım inşallah, bir sonraki doğum gününde beraber oluruz, özgürlük en büyük servetin olsun, istek parçam doğum günün kutlu olsun şarkısı demişti amca, yer vermiştik. Ayrıca Kapalı'da yatan bütün abi ve kardeşlerime de selam olsun diyor Şerif Sekmen'den.

mesajımız Bilge Olgun abi koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Alena Olgun'a sesleniyorum. Kızım beni acil bir şekilde arar mısın? Çok acil bir şey sormam gerekiyor. Not olarak iletir misiniz? Seni çok seviyorum. Aramanı bekliyorum diyerek mesajını sonlandırmış Bilge Olgun.

Alejandro Coşkun Aydı, koğuşundaki tüm arkadaşlarım, hepinize sabır, güç ve moral diliyorum. Zor günlerle bir geçer, önemli olan birbirinize destek olup ayakta kalmak. İnşallah en kısa zamanda güzel günlerde özgürce bir araya geliriz. Biz vazgeçmedikçe kimseye kazanamaz. Sıradaki şarkılar tüm Aydı koğuşuna gelsin. Ağaç her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alejandro Coşkun içinde geliyor.

Selamünaleyküm, ben A11 Koç'tan Yusuf Miran Sayal. Can parçam, her şeyim, kardeşim Görkem Dilecan'ın doğum günü enişten dileklerimle kutlarım benden. Özden Öteme, yine de sen parçası armağan ediyorum, sana da iyi yayınlar diliyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

Gece 8 koğuşunda yatan Aslan kardeşim Serkan Köre selam eder. O güzel gözlerinden öperim Aslan kardeşim. Sabır senin dostun olsun. Seni oradan çekip olacağız. Günleri iple çekiyorum. Allah'a emanet ol. Bizim için kader torbası parçası armağan olsun. Sekom sana armağan olsun ablan diyerek mesajını sonlandırmış. Kardeşim Serkan Köre gelsin diyor.

Canan Uçar Samsun Kapalı'da TTPC'ye 10 koşuna yatmakta olan Muhammed Ali Tanrı verdi kardeşim. Benim de sırtım yere gelmezdi daha bildiğim aslanım içeride. Olmasaydı ona buradan, olmasaydı sonumuz böyle şarkısı armağan olsun diyor Canan Uçar'dan.

Salı gecesinde beraber Sami Gayrimenkul sponsorunda Sami Gayrimenkul Atakum'da hizmetinizde sevgili dinleyiciler. Mesajınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şarkı isteklerinizi mesajınızın en sona yazın lütfen. Çünkü biraz mesajların içerisinde şarkı bulmak güç oluyor. Yoğunluk da var diğer taraftan. Ve tüm mesajınıza yer vereceğiz. Yayınımız devam ediyor. Can Özüm Merve'm nerede olursam olayım. Aklımdaki sensin, nereye gidersem gideyim. Yolumdaki sensin, kime bakarsam bakayım gözümdeki sensin. Rabbim seni kalbimden hiç eksik etmesin. Yukron kurban olsun sana. Gülüşü güzelim, sesini duydum, daha iyi oldum. Kafanı taktığın hiçbir şey yok. Unutamadım parçasını. Unutamadım parçasını. Yukon'dan sana gelsin. Senden de arkadaşların Ayça, Tuğçe, Acılara, Betül, Gönül, Kübra, Nilay, Sibel, Ebru, Funda. Hepsine selam olsun. Seni çok seviyorum Merve. Engin diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar Kübra ablam, nasılsın? İyisindir inşallah, seni çok seviyoruz ablam. Sen bizim canımızsın, cananımızsın. Sen bizim kalbimizdesin aslan ablam, can ablam. Evdeyiz, hep beraber oturuyoruz. Hep dualarımdasın ablam, elbet bir gün Allah'a emanet ol, üzme kendini oralarda. Canım ablam Fırkan Dişi Karadan, Kübra Taş'a armağan olsun kum gibi şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor. Fırkan Dişi Karadan armağan oluyor. Evet, yayınımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'yi bir kez daha hatırlatmış olalım. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C7 koşunda olan Yusufan Yamanoğlu'na, Yusuf'um inşallah rahatsındır. Beni soracak olursan ben iyiyim. Sadece seni çok özledim. En kısa zamanda kavuşacağımız günü bekliyorum. Her an aklındasın, kalbimdesin. Seni sana yakışır şekilde bekliyorum. İçin rahat olsun sevgilim. Seni beklemek bana yük değil. Nefes gibi en güzel kaldığımız yerden devam edip her şeyi beraber yoluna koyacağız. Seni çok seven Kübran. Sensiz ben şarkısı Pera'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: gibi esip geçim.
1: Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorunda 22.37 saatlerimiz salı gecesindeyiz. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşunda yatan Nevzat Başkurt'un babasıyım. Aleykümselam Aslan oğlum. Ailen olarak her zaman yanındayız. Yarınki duruşma içini ferah tut. Unutma ki Allah'ın izniyle bu zor günler geçecek ve güneş senin için.

Armağan olsun elbet bir gün. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Ercan Kireç'ten. İyi yayınlar Samsun Kapalı A20 koğuşunda sevgilim Batuhan Say'a bir tanem bugün aramadın seni merak ediyorum arar mısın seni seviyorum not olarak iletir misiniz Batuhan Say'a gelsin diyor. İyi yayınlar diliyorum annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun en güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Samsun TTF Kapalı'da C7 ve C10 koğuşunda yatmakta olan Enes Yıldırım ve Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşlerime Onur Yıldırım'dan olmasaydı sonumuz böyle parçası armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle can parçalarım diyor. Onur Yıldırım'dan armağan oluyor. Bir hatırlatmamız var. Ahmet Kaya kotamız doldu bu gecelik sevgili dinleyiciler ve diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kabak Çocuk Cezaevinde oğlum Muhammed Himmetli ve Muhammed Oruç Uğur Zonta Hüseyin Uyar'a selamlarımı iletiyoruz. Enver Yılmaz'dan armağan ediyoruz. Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırmış. Muhammed Himmetli ve Muhammed Oruç Uğur Hüseyin Uyar'a armağan olsun diyor.

sevgili yayınlar. Emine Sekmen buradan açlıkta bulunan ömrüm yaşama sevincim ömrüm Aykut Sekmen'in doğum günü kutluyorum. Nefes aldıkça seni seveceğim. İyi ki doğdun canım eşim. Güzel bir doğum günü parçası istiyorum. Kalbimin sahibi adamım diyerek mesajını sonlandırmış. Emine Sekmen'den armağan oluyor.

Yayınlar aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim her zaman senin yanında, seni her gün düşünüyor. Özlemini içinde taşıyorum. Zor günlerden geçiyoruz ama sana olan sevgim ve sana kavuşacağım güne olan inancım hiç azalmıyor. Bazen yokluğun çok ağır geliyor ama güzel günlerin bizi beklediğini düşünerek sabrediyorum. Sen de umudunu kaybetme, güçlü kal. Bil ki seni seven, düşünen ve özleyen biri var. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Ahu Figan Dilber şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Emrah Yalçın'ın için geldiği ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Sami Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz. İyi yayınlar, ben Soner Özen. Kabak Açık Cezaevinde yatmakta olan kadar bile yaptığım kardeşlerim, dostlarım Hilmican, Aslan, Tülkan, Macit, Enes'te Erdeniz, Baştaş, Ömer, Faruk Karataya, Ömer, Azim, Ramazan, Aksu, Ertuğrul Sağlam, Muhammed, Şahi, Muhammed, Ömer, Azim, Ramazan, Aksu, Ertuğrul Sağlam, Muhammed, Kaya, Sametcan Öztürk, Emre, Tanrı Verdi, bütün dostlara selam olsun. Soner Özen'den armağan olsun diyerek mesajının sonlandırmış Soner Özen. Diğer bir mesajımıza geçelim. Samsun Kapalıdağ 11 koğuşunda yatan Görkem Dirican kardeşim, doğum günün kutlu olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle A11 koğuşundaki Biran, Nazım, Emircan, Okan, Emrecan kardeşlerim ve ismini sayamadığım bütün herkese sevgilerle Hamdi Yiğit'ten armağan olsun diyor. Hamdi Yiğit içinde gidiyor.

0: taş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya.
1: Evet, mesajlarınıza yer vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, şu anda geceye dair bekleyen 3-4 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil edeceğiz. İyi yayınlar, ben A1 Koğuşu'ndan Gamze Özmen. Ben 20 Hattim Ekim'e hangi mesafede yapmam gerekeni çok iyi bilirim. Beni terbiye etmeye çalışmayın. Menfaatlerinize göre değişen kişiliğiniz basın. Ağlarım şarkısı gurbette olan canım eşim Yusuf Özben'e armağan olsun diyor Gamze Özmen'den.

Evet, sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar. A20 koğuşunda yatağın sevgili oğlum Batuhan Say'a sıradaki şarkıya armağan olsun. Aramanı bekliyorum yavrum. Annenden armağan olsun. Batuhan Say'a diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız ise Ege Alp Kaya, Samsun T-Tipi A11 koğuşuna kader birliği yaptım. Bugün yanlarından tahliye olduğum kader arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim Miran Sayal, Nazım Bilgin, amcam Haluk Berber, Erdoğan Kansız, Batuhan Güzeloğlu, Murat Çelik, Ozan İkbal, Oğuzhan Kaynak, Emircan abim, Salih Efe, Çelik Kanata, Görkem Dirican, Fatih Bilgin, Sabri abim, Dursun abim, Oktay Bozkurt'a, Kaan Albayrak, İşçi Koğuşu'nda amcam Resul Kılıç'a, A18'den Yılmaz Berber, A19'dan Fikret Koçer, A12'den Uğur Akın'a, abilerime, kardeşlerime buradan çok selam söylüyorum. Her şeyini kaybet, neşini asla. Onlara fark etmez şarkısı armağan olsun diyor. Ege Alp Kaya içinde geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, fon müziğine girelim hemen. Mesajımız biraz uzun. Selamünaleyküm, ben A18 Koğuşu'ndan Mustafa Angay. Aleykümselam. Buradan Bafra TTP kapalıda bulunan Can Parçam, İbrahim Demirci, Temel Canak, Semih Pişi, Kantar İsmail, Samsun kapalıda bulunan, farklı koğuşlarda bulunan abim ve kardeşlerim Samet Yıldırım, Uğur Akın, Yasin Sarı, Altan Görücü, Erkan Şanlı, Uğurcan Şanlı, Emre Yedi, Melibolediler, Emin Altuman'a, Burak Akbulut, Yağız Özbala, Mücahit Hanici, İmdat Kayoğlu, Eren Kimik, Emrah Suzik, Arif Soydaş'ı aynı koğuşta kaderle yaptım. Kardeşlerim Can Altuntaş, Baran Özkan, Berkay Gökhan, Mete Yıldırım, Bahar, Ercan Kireç, Kaan Hocaoğlu, Muhammed Topal, C.C. Aslan, Alihan Çakırcı, Yılmaz Berber, Efe Bülent, Ahmet Sayara, Ömer Faruk Şeker ve Çarşamba Seyitipi Kapalı'da A3 koğuşunda bulunan kardeşim Batuhan Pehlivan, selam olsun, oy hasret parçası armağan olsun, elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırıyor Mustafa.

Diğer bir mesajımı, seni her gün dualarımda Rabbime emanet ediyorum. Sakın umudunu kaybetme. Allah'ın izniyle bu zor günler geçecek. Hasretin yüreğimde ama kavuşacağımız güne inanıyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Seni çok seviyorum. Kübra Taş'ın annesinden Kübra Taş'a armağan olsun diyor. Kübra Taş için armağan olsun diyor denicimiz. Ve Uygar Doğanay yorumu alıyor sırayı. Hasret diyor.

Yeni Acem'in koğuşunda yatmakta olan Bekir Yiğit, dostlarım, abilerim, kardeşlerime armağan olsun. Reisim Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Tansel Yılmaz, Emre Yanak, Gülay Yılmaz, Yefe Altun, İsmail Demir, Furkan Kara, Anıl Bayrak, Güray Keleşi ve farklı koğuşlarda yatan Hayrettin Şevki, Can Balcı, canıma, kardeşim Aleş Topal'a, Hakan Karaya, Necmi Akkuş'a, Yusuf Fırıncı'ya, babam Ali Yiğit'e ve tüm dostlarıma armağan eder, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Gülü'den Kırılırım şarkısı armağan olsun diyor. Bekir Yiğit'ten armağan oluyor. Bekir Yiğit, bizlere haksız yere sitem etmişsin ama mesajları sırayla yayınlıyoruz. Senin bir şarkına yer verdik. Sonrası bu da ikinci şarkı. Sırayla tüm mesajlara yer verdiğimiz halde haksızlık yapmışsın, yorum yapmışsın ama elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz mesajlara yer vermeye. Şarkıda ısrar ediyorsan saat 23'ten sonra mesaj gönderebilirsin.

0: Anıl Yazıcı C22 koşunda yapmakta olan Can abim, Tunağan Çakırı kardeşlerim Berkay Ak, Tunağan Sezer Erdal Büyüktağ, Alperen Can, Serhat Atar, Mete Gülana, Seyfullah Başkurt'a yarın yanınızdayım unutmayın sanmayın ve unuttum sanmayın ve başka koğuşta yatan Nazım Bilgin, Yaşar Can Kaplan, Anıl Kılıç'a selam olsun can parçalarım. Yanınızdayım her daim diyor. Anıl Yazıcı'dan armağan olsun diyor. Tüm güzel şarkılar Anıl Yazıcı'dan geliyor. Diğer bir mesajımız Alihan Coşkun, yakışıklı oğlum. Babasının en büyük serveti sensin. Varlığınla gurur duyuyorum. Yolun hep açık, kalbin hep güçlü olsun. Seni çok seviyorum. Oğulsuz dışarının tadı tuzu yok be oğlum. Çok kısa bir zamanda kucaklaşmak üzere. Sıradaki tüm güzel şarkılar sana ve tüm A7 koğuşuna gelsin. Açı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun. Evet, babasından armağan oluyor Yalçın Coşkun'dan. Sonrasında bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair zaten bekleyen fazla mesajımız da kalmadı. 2-3 mesajımız var. Gelenleri listemize dahil ediyoruz. Selamun aleyküm, ben A18'den Ahmet Düşünceli. Aleyküm selam Can abilere, Mehmetcan, Kutlu Tepe, Silik Akbaş, Uğur Akın, Aliş Oban, Müslüm Oban'a, Hakan Polat'a, Celo abim, Ersin Alpay'a, Gökhan Etlek, Kaan Vefaoğlu, Mezit Şahin'e, Metin Yıldız Yürür, Adem Köse'ye, kardeşlerim Servet Ağaç'a, Yiğit Manav, Meriç Öztürk'e, Gaye Sürücü, Aydın Bayrak, Malik Şenyeri, Polat Bıçak, Fiko, Mustafa Düşünceli, Erdinç Güney ve özel olarak kardeşlerim Muhammed Keskin'e ayrı selam olsun. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor Ahmet Düşünceli, içinde geliyor.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini satır.

satır satır yaz Hakim Bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz Hakim Bey.

izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de.

20.19 saatlerimiz Salı gecesinde Sam Evgari Mekül sponsorluğunda İyi yayınlar Kavak Açı'dan Yaşar Baş, Ramazan Say Gurbet'te yatmakta olan abi kardeşlerimiz Canımın Ciğeri Eyüp Demir abi, Canberk Aslan, Aykut Sekmen, Emine Sekmen, Ahmet Coşkun Su, Doğan A. Coşkun Su, Mikail Yerli, Hakan Bank, Necmi Akkoç, Uğur Akın, Murat Özbey, Enes Uluş, Enes Ulaş, Uğur Demiröz, Erdal Çekli, Çeltik Mehmet abi, Doğukan Bayrak, Ünal Eker, Sefa Başarır, Hazar Başarır, Ceyda Çakıcı, Yonca Sekmen, Bayday şarkısı tüm abi kardeşlerime gelsin. Deli olurum sana, ben Eyüp Demir, bütün dostlara selam olsun. Ramazan Say Yaşar Baş diyerek mesajını sonlandırmış.

0: sana yakışmıyor.
1: Belki bugün yan yana değiliz ama sen her zaman kalbimin en güzel yerindesin. Seni özlemek bazen canımı acısa da sana olan sevgim bana güç veriyor. Her geçen gün kavuşacağımız güne biraz daha yaklaştığımıza inanıyorum. Sakın yalnız olduğunu düşünme. Dualarım da sevgim de hep seninle. Gülüşünü, sesini ve bana iyi ki varsın dedirten her halini özlüyorum. Allah'ın izniyle bu hasret bir gün bitecek ve birbirimize sımsıkı sarılacağız. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Melekler Ağlar şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.
2: Tutku FM.

Radyosu'nda Tutku FM'de Kalpten Kalbe programında 23-26 saatlerimiz ve geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar Alihan Coşkun, canımın içi oğlum. Bir kuş kalbi gibi çarpıyor yüreğim. Kavuşmamıza sadece son iki gece kaldı. Seni sımsıkı sarıp hasret yedireceğim günün sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Nurettin Reçber'den aşk kollarını sar beni, sana gelsin Açı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

İyi yayınlar ağam. 8 koğuşuna yatan canımın için Mustafa Angay. Bugün beklediğimiz haber maalesef olumlu gelmedi ama biliyorum ki bu sadece bir durak, son değil. Biz kaybetmemizi isteyen herkesin gözünün içine baka baka kazanacağız. Herkesi, her şeyle savaşırım. Yeter ki sen yanımda ol. Bir de sen gitme şarkısı sevdiğime armağan olsun. Mustafa Angay için gelsin diyor denicimiz.

şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

Ankara'dan, İzmir'den Emirhan Yılmaz, Samsun'da C2 koğuşunda olan kardeşim İsmail Emre Yılmaz ve koğuştaki abilerine yazın yar kar başıma parçasını istiyorum. Kardeşimin gözlerinden öpüyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor İzmir'den Emirhan Yılmaz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Harun ben. Gurbetten Sıla'ya, Samsun'uma selamlar, tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor. Harun için de gidiyor.

23.40 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Geceyi daha şu anda bekleyen 2-3 mesajımız kaldı. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz hemen. Merhabalar, A1 Koğuş'unda bulunan Ektör Tebiyeti Alena Olgun'a ve tüm Koğuş arkadaşlarına selamun aleyküm dayımın kızı, nasılsın? Ben de son dakika iyi olduğum desem yerileri mesajın yanlış olduğunu öğrenince saygı duyduk. Unutmayın ki yalnız değilsiniz. Bu parçada sizlerden tüm sevdiklerinize gelsin. İknur Tebet'e, Alena Olgun'a armağan.

Yeniden ben sandalcı, tüm çarşamba Kadamut ve Bafra'da yatan büyüklerim ve küçüklerime selam olsun. Rabbim sizleri tez zamanda ailelerinize ve sevdiklerinize kavuşturur inşallah. Hiç tanışmasak çarşamba cezaevinde yatan Yakup Kabalı abim ve C6 Kadamut'ta yatan kardeşlerim Nurcan Karayel, Ali Demirtaş Bey'e de Hasan abim Barış Sandalcı'ya armağan olsun özgür günlerde görüşmek için. Allah varlığından beni yoksul kılmasın Hasan abim diyor. Mert Sandalcı'dan armağan oluyor.

Evet, Kalkan Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Samim Gayrimenkul sponsorunda 23.47 yaptık saatlerimizi salı gecesinde. İyi yayınlar A30 koşunda yatmakta olan Ahmet İmran tek altına. Buradan çokça selam olsun, seni çok seviyorum ömrüm. Sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ankara Sincan'dan Oğuzhan Kılınç. Her şeyim eşim Sümeyye Nur Araçlı için armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Bizleri merak etmesin. Herkes çok iyi. Onu çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımız ise Taha Çelebi. Kardeşim Alihan Coşkun'a selamlarım Baki'dir diyor. İyi yayınlar Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız A22 koşuna yatan Aziz Çınar'a nişanlısı Dilan'dan. Sesini duydum, kendime geldim, seni çok özledim. Sıradaki tüm güzel şarkılar da bizim için gelsin diyor. İyi yayınlar, ben bu keçi Çarşamba Seytipi Kapalı'da A3 koğuşunda bulunan kardeşim Batuhan Pehlivan. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sen hala yanı başımızdasın. Seni çok özlüyorum, her zaman yanındayım, can parçam, oradayken bile beni düşünüyorsun ya. Ölürüm sana, Allah'ım seni başımdan eksik etmesin, kurban oldum. Bütün şarkılar sana gelsin diyor Buket'ten.

İyi yayınlar. Görkem Dirican kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. A11 koğuşundaki Miran, Nazım, Emircan, Okan, Emrecan kardeşlerim ve ismini sayamadığım bütün herkese sevgilerle Hamdi Yiğit'ten armağan olsun diyorum.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeyi. Kalplerin Buluştu program Kalpten Kalbe'de saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Bizleri internet üzerinden ayrıca tutufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz ve telefonlarınıza uygulamayı indirebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, Play Store üzerinden telefon uygulamalarımızı indirip yayınımızı her yerden dinleyebilirsiniz. Özetle. İyi yayınlar, ben Ferhan Yıldız. Buradan abilerim Uğur Demiröz, Uğur Vural, Sercan Tokaca, Tuncay Acara, Berkan Sandıkçı, İbo, Şeker ve Can Bilikler'im, Samet Aydan, Savaş Beldek, Batuhan Aksu, Can Alp, Murat Söyler'e selam olsun, bildiğin gibi değil şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik, Savaş Beldek kardeşime de gelsin diyor Ferhan Yıldız'dan.

olsaydın arar bulur muydun beni, beni sahipsiz mezar olsaydım.

olsaydım olsaydım yine sever miydin beni beni simsiyah duma dolsaydım.

olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

0: yıldız ve sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, şu anda geceye dair bekleyen bir mesajımız kaldı. Sevenleriyle buluşturuyoruz. Bazı geceler var, insanın içi sessizken bile seni en çok o sessizlikte özlüyor. Ben de tam öyle zamanlarda seni düşünüyorum. Aramızdaki mesafeye rağmen kalbimde hala aynı yerdesin. Hiç değişmeyen, hiç eksilmeyen bir sevgiyle. Hayat bizi zor bir yerden sınasa da ben sana olan inancımı kaybetmiyorum. Bir gün bu günlerin geride kalacağına, yeniden yan yana geleceğimize inanıyorum. O gün geldiğinde sadece özlem değil, sabır da ödülünü bulacak. Yarın görüşe gireceğim, üzerini ört. Yarın yine senin irade başında olacağım. Seni çok seviyorum, kurban olduğum Rabbe emanet ediyorum seni. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, kirven parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.
1: Taner'lesiniz.

0: bu gecede kalpten kalbe de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk, şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok çok iyi bakın sevgili dinleyiciler. Her şey gönlünüzce olsun. Son konuğum Cengiz Kurtoğlu oluyor.
1: Tutku FM.

işte bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane.

0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki? Kimler

0: çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

dönüp de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar değil.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.